Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

don't tell your dreams to everybody around.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik. Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni tohtu.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Aykom.tr ve Diyalog'da.
5: Reklamlar.
6: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.

0: kirlenmeyi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konuları görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan, borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde, Yeni Parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Saftak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi. Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden, algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. 2 gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa ile yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır," dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarkin ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
9: Limitsiz hit müzik.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
12: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: yerlerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Ben doğasında var.
2: Reklamlar.
1: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Reklamlar. Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Mesdames, messieurs, le disque jockey

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konuları görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan, borsası İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde yeni parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozunoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. Yargı Paketi ve Emekli Paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi, Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. 2 gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Molla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
8: 1900 Skript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
10: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always Metro, Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: .com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Limitsiz. Metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konuları görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde, Yeni Parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. Yargı Paketi ve Emekli Paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi. Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden, algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. 2 gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz.

Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa'yla yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır" dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz.
4: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz,

0: reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM.
3: Limitsiz.

0: Detaylar mcfit.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor. Oto ekspertiz. Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa ile yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır" dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarkin ile Beşiktaş karşı karşıya.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: En çok dinlenen yabancı
6: müzik radyosu. Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
9: Bir reklam.
10: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
11: Oto rapor, oto ekspertiz.
12: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. Oh,

0: Hitsiz
1: Hit Müzik Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
4: Ziyas Fali İbdin Eci. O mazul izaki mişabı mişin zeyne.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa ile yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır" dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarpin'le Beşiktaş karşı karşıya girecek.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: ve arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epifone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Sofia, füze izliyor.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Limitsiz. Metro.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz gitti müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

Hitsiz. Let me talk to him.

0: www.radyo.com'da.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Limitsiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM, limitsiz hit müzik.
8: Bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
10: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
11: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
12: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM'den herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz. Güzel bir salı günü. Günün ikinci bölümünden sona doğru yolculuğa ve partilemeye başladık bile. Kid Trailing'de karşıladım sizleri. Good Gianuk buradaydı. Tanıştığımız günden bu yana bizi gülümseten o güzel şarkılardan biriyle yine günün ikinci bölümü başlamış oluyor. Arkasına Dominic Fike'ı ekleyelim. Bu şarkının da hayranları oldukça fazla. O zaman iyi eğlenceler Türkiye. Baby Doll.
1: Limitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM dinlemeyi seyretmesi devam ediyor. Son ayların en çok sevilen şarkılarından biri oldu Slater için. Özellikle sosyal medya paylaşımları ve Amerika'da bir televizyon şovunda bu şarkıyı söylemesi onu bir anda yıldızlaştırdı. Dance de bizim uzun zamandır vazgeçemediğimiz hitlerimizden biriydi. Şimdi sizi biraz geçmişe doğru götürüyor. Bir zamanların çok sevilen Enrique Iglesias şarkılarından biriyle baş başa bırakıyorum Metro FM'de Be With You.

0: başlama. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ne günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Ne düşünüyorsunuz? Playlistinize ekler misiniz? Metro FM'de her gün dinlemek ister misiniz? Kimo Sounds ve Rise Slow için oylar yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın şimdi.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliz hakimiş abimiş.

0: reklama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Gülay.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Oto Rapor, oto ekspertiz.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ'cin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Joy FM dinleyicilerinin çok daha önce keşfettiği Teddy Swim şarkısı bugünlerde Metro FM'in de favorileri arasına girdi. Bu remix ile Mr. Novito'la yeni saate merhaba dedik, 15'i yakaladık. Koşar Adım günün son bölümüne ilerliyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar arka arkaya radyonuzda Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla. Ben Cengiz, 17'ye kadar buradayım.
1: Limitsiz.

0: Réclame. Énergique, dynamique, limitsiz, limitsiz. Metro FM.
1: DJ'nin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Hiç her gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Günün yepyeni hit adayı Kimmel Sons ve Rise Slow kulaklarınızdaydı. Hadi o zaman parmaklarda çalışsın, oylar yorumlar bana ulaşsın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkıyı ve beni orada bulabilir, story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda güzel bir salı günü. Biz daha da güzel hale getiriyoruz. Günün doğum günü çocuğu için Esra Erdoğan. 22 Eylül doğum günün bizde doğum günü partine Metro FM'de bu güzel şarkıyla katılıyor. Ve sana mutlu güzel yaşlar diliyoruz. Senin için Dio'da Easy Bizu Careful Radyo'nda. Esra, iyi ki doğdun. Harika bir yaş olsun senin için.

Metro Online'de Cengiz Radyo'da dünyanın en güzel müziğini sizler için çalıyorum. Dünyanın dört bir yerinden AI müzik prodüksiyonlarına isyan edenlere inat Email Angel. Pek çok ülkenin bir numarasında Bad Times bu güzel şarkıyla Metro FM'de de zirveyi görmüştü. Ve şimdi radyonuzun şanslı isimlerinden biri daha belli oldu. Hakan Tosun. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Post Malone 21 Savage. Hakan senin için Metro FM'de Rockstar.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Dünyanın dört bir yerinden emin en güzel şarkılarla günün keyfini çıkartıyoruz. Partilemeye devam ediyoruz. Yeni saati Tame Impala ve Gin ile açtık. 2026 yılının en güzel şarkılarından biri oldu. Drakula bu saatte merhaba dememizi sağladı. Arkasından da Metro FM'in zirvesindeki şarkı dinleyeceğiz. Keyifler yerinde değil, müzik radyonuzda var. Bir numarada Temper City var. Top 20 listemizde Self Aware.
1: Limitsiz.

0: burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Radyonuzda Peggy Goo'nun yepyeni şarkısını dinliyoruz. Tyra Star'dan o eşlik ediyor. Woman buradaydı. Metro FM TR Instagram adresimiz. Favori şarkılar bana ulaşıyor oradan ve günün son şansı ismi Ceren Yaşar'ın favori şarkısını dinleme zamanı da geldi. David Thames'den Rain Dance. Ceren senin için radyonda.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. I like stunning, I like shining.

0: TRV Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
3: Limitsiz Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz
7: hit müzik.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
12: hafta içi her gün
11: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
12: Around the world.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
12: Let's go.
11: Hadi başlayalım.

Salı akşamı rotamız belli, enerji yerinde. Açılışı bu yazın resmen taçlanan şarkısıyla yaptık. Tomorrowland'ın radyosunda 2026 yaz marşları geri sayımında bir numaradaydı. Another ve Talk to You ilk durağımızda. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Dünyayı dolaşıyoruz ve buna Around the World diyoruz. Sırada yazın bence en eğlenceli parçalarından biri var. Londralı Jonas Blue, Brezilyalı Malive'le bir araya geldi. Arzu'nun kıyısından sesleniyor. Metro FM'de Limitless Hit Music, Edge of Desire'la radyonuzda.

0: Akşam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Yine yine bu parça haftalardır listemizin zirve hattında geziyor ve Metro FM Top 20'de Tame Impala'dan Loser radyonuza geliyor. Around the World'de Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuza. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Around the World'de. Şarkı bir sözün eseri. Sahibi Meksika'daki konserin hayranlarına İspanyolca bir şarkı sözü verdikten sonra sözünü tabii ki tuttu ve kariyerinin ilk İspanyolca parçasını kaydetti. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Rumen Yıldız, Inna ve Caliente radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

bildiğimiz bu marşın sahibi adını ters çeviren bir maestro. Yani Stromae, maestro'nun hecelerini yer değiştirmiş hali. Derdini dansa döken parça 18 ülkede bir numara yükseldi ve Kanye West resmi remixinde bile vardı. Alors on danse around the world de Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyomuzda. 1982 yılından bir reggae klasiği Bam Bam Afro yorumuyla açılıştaki yaz sayımının 2 numarasındaydı. Another Talk To You'nun hemen arkasında Limitsiz Hit Müzik. Ben Arkın'la radyomuzda. Metro FM'desiniz. Yücel'in parçası. Jamaican Bam Bam. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en

0: diyebilirsiniz.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the World.
3: Devam ediyoruz.

Tek yumurta ikizi Porto Rico'lu Nina Sky'dan geldi. 2004 yılında Move Your Body ile tanıdığımız, Amerika'da 4 numaraya kadar yükselen parça. Yanlarında Londralı Troy Boy ve Diplo ile After Hours yepyeni parça radyonuzdaydı. Sıradaki bu parçayı Around the World'de anons etmek artık formalite. Aylardır ortak frekansımız aslında Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Imael Angel ve sosyal medyanın yeni keşfettiği bizim aylardır en çok dinlediğimiz parçalardan biri. Bad Times Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

Dilediğiniz parçanın video klibinde iki düzine ünlü kadın arka arkaya görüntüye çıktı ve finalde Adam Levine eşi Bahati ile kızı Dusty Rose ile birlikte kamera karşısındaydı. Şarkı Amerika'da 7 hafta bir numarada kaldı. Girls Like You, Cardi B'nin eşi Katy Remix ile Maroon 5 parçası radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19'a dek dünyanın en çok dinlenilen single'ları radyonuzda. Sıradaki nakarat Sia'da. O dönemin adının hiç geçmesini istemediği karakterinden birinde Katy Perry için 15 dakikada yazılmış bir parçaydı. Perry almayınca Florida'ya gitti parça ve o 15 dakikayı unutmayın çünkü size yeniden hatırlatacağım. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundasınız. Wild One.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa ile yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır" dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Dinlediğiniz Almanca hit. Metro FM'in eski bir numarası, sınır tanımayan hitlerden biri. Dünya listelerinin en çok dinlenilen single'larından biri daha. Amerika'da sosyal medya nakaratı İngilizce sanıp kendince saçma sapan yorumladı ama yanlış duyması bile akım haline geldi. Good Genug, Good Enough, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkı ise resmen çifte zirvede. Hem Metro FM'de Top 20'nin bir numarasında hem de Amerika'nın alternatif radyo listesinde zirvede. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha Temple City ve Self Aware. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. It's Friday then.

parçanın 90'ların uykusuz klasiğinden doğduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. BB REXA vokalleriyle Faithless'ın Insomnia'sı bugüne kadar izin verilen ilk resmi yeniden yapılmış haliyle radyonuzdaydı. Ve Sissy Bliss'in muhteşem melodisi üzerine BB REXA'nın New Religion parçası. Amerika'nın dans radyolarında zirveyi gördü. New Religion Around the World'de bu akşamki dönüşüm duraklarından biriydi. Sıradaki klasik 1997 yılından. Çıktığı günden beri özgürlük marşı. Hatta radyoculuğa başladığım yılları benim için hatırlattığından dolayı nostaljik bir etkisi de olan Ugel yorumuyla yeniden gündeme geldiği için de çok sevindiğim Limitless Hit müziği Metro FM'de getiren Ultranate vokalleriyle Free Radyonuzda.

0: yıla özel çekilişe katılın.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz git müzik.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Deniz İtalyanca parça seni görüyorum dese de Luca Sketti'nin imzasını sadece TV'de olarak gördük. Başka hiçbir yerde görmedik. Bam Bam zaten aynı mutfaktan çıkma. Around the World'e gecenin İtalyan durağıydı. Yücel yorumundan sonra 90'lara gidiyoruz. Asıl hayat kurtaran Bee Gees klasiğinin temposu kalp masajı eğitiminde resmen kullanıldığı için dakikada 100 basıyı tam olarak bu şarkının ritmini uydurduğunuzda hayatta kalabiliyorsunuz. Yani you can stay alive. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Entrance yorumuyla Metro FM'de. Staying alive. Get real with the fever on the dance floor.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Kereyi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto ekspertiz.
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world. Devam.

Ve son durağa Kaliforniya güneşiyle geliyoruz. Dante Thomas parçası Prince Hit'i. 3 Avrupa ülkesinde bir numara yükselen ve evinde hiç tutmayan şarkılardan biri. Bazı şarkılar gurbette çalıştı onlardan biri. Biz Kaliforniya radyomuzdaydı. Veda parçamızın sözlerini Sia 14 dakikada yazdı. Wild Ones 15 dakika, bu parça 14 dakika. Kronometrede 1 dakika daha kısa sürede yazılan parça. Bu gece 03.05 itibariyle sonbaharı resmen uğurlarken yazı elmas gibi parlatıp uğurluyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları yarın yine aynı saat itibariyle 17'den itibaren yeni mevsimin ilk turunda birlikte olacak. Rihanna ve Diamonds radyonuzda, Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Around the World'de. Ben Arkın'la radyomuzda.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz. Metro.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: SPK fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Küresel piyasalarda Brent petrol 99,75 dolar sınırında, altın fiyatları Fed'in faiz ve enflasyon verilerinin etkisiyle hafif bir gerileme eğilimi gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık bir enerji fonu teklifi gündemde. Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesini test etti.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklam.
1: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM. Ziya Talib Dilekci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynep.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa ile yapacağı maç için Riva'da kampa girdi. 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Mücadele Cuma günü Kocaeli'de oynanacak. Galatasaray Başkanı Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin "Okan Buruk'a güvenimiz tamdır" dedi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarpin'le Beşiktaş karşı karşıya.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Temoto yolu Çamlık Kavacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always Metro, Metro, forever Metro,
2: Metro, non-stop, non-stop Metro. If you don't like something,

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: Maluma baby.
3: Ah, la gamo. Oh,
2: bebecita, ¿qué pasó?

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Say low.

0: unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: around the world.
1: Burada kimse yokken biz var. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.